Tinanı istesin, balı al senin istende bazı. Bazısın küresindir ve aspası çüreksin bazı. Doğru.